0: Dia!
1: Dia!
0: Khakhalanam chipisi.
1: Khakhalanam chipisi.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entshabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: Vision FM. La ilekaya.